Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: bu? Ne? Bu? Bunu?
1: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 5 Mayıs 2026 Salı bugün. Yani bugün Hıdrellez. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan akşam kutlanıyor. Hıdrellez nedir, ritüelleri nelerdir, hepsini anlatacağım yayında. Bu arada sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Dün gerçekten çok soğuktu. Yani ben artık zaten sinüzit aşamasına geçtim. Sesim başka bir ses, farkında mısınız bilmiyorum ama Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben de Öykü Güler Sönmez farklı bir sesle de olsa saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, spordan, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim. Salı sabahınıza ve Kral Pop şarkılarına bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından dinleyebilirsiniz. Hadi başlasın Salı. Ne?

0: nasıl böyleyim?
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'tan.
2: Buruzan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar Buruzan Next.com'da.
3: Her şeyim var annem.

0: anneler günü hediyeleri Pazarama'da.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kaan.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Gece ekran karşısında veya loş ışıkta uyuyakalmayı adet haline getirenlere tatsız bir haberim var. Amerika'daki Northwestern Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir çalışma, gece televizyon ya da bilgisayar karşısında uyumanın sağlık üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada bir gece bile loş ışıkta uyumanın kan şekerini ve kalp atış hızını artırdığı tespit edildi. Az bir ışıkta bile katılımcıların kalp hızı ve insülin direnci artıyor. Dinlendiklerini gösteren değerler de dengesiz görülüyor. Peki ne yapmalı? Uykudan 2 saat önce uykuya hazırlık için ortamdaki ışıklar yavaş yavaş kısılmalı diyor uzmanlar. Böylece uyku kalitesini artırmak mümkünmüş. Uzmanlar ayrıca cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi elektronik aletlerden gelen o mavi ışın uyku kalitesini en kötü etkileyen ışık türü olduğunu da söylüyor. Artık gerisini siz düşünün.

0: şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
3: Sherlock Holmes,
4: James Moriarty.
2: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
5: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
2: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
7: lazım. Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
8: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
9: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat.
10: Anneler gözü kapalı sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: Atil mutluluğunu erkenden yaşa.
1: Vatan.
2: En para, en para.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta.

Peker Çatak'ın Sarı Zarflar filminden bir haber geldi dün. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülüne layık görülen film uluslararası film kategorisinde Oscar adayı olarak belirlendi. Daha doğrusu belirlenmedi. Süreç şöyle ilerliyor. İngilizce çekilmemiş filmler Sundance, Berlin, Cannes, Venedik, Toronto gibi belli başlı festivallerde ana ödülü kazanınca otomatik olarak Oscar'a aday gösterilebiliyorlar. Sarı Zarflar'da herhangi bir ülke tarafından aday gösterilmeden adaylık elde etmiş oldu Altın Ayı ödülüyle. Film Almanya'nın adaylık süreci daha kesinleşmeden yarışa dahil oldu yani. Özgün Amal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı filmi izlemediyseniz hala vizyonda bu arada. Ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarihi bir karar aldı. Yapay zeka ile oluşturulan performans ve senaryoların Oscar adaylığı için uygun olmadığını açıkladı. Yani dijital yöntemlerle oluşturulan karakterler ve insan eli değil.

0: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 5 Mayıs Salı gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kabineden 9 gün tatil müjdesi çıktı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da söyledi. Geri ödeme döneminde ikinci çocuğun da olması durumunda kalan taksitlerin tamamının hibe edileceğini belirtti. CHP seçim çalışmalarını başlattı. Genel Başkan Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, en iyi savunma hücumdur, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Hürmüz'de tansiyon yüksek. Amerikan Başkanı Trump yine meydan okudu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini belirtti. Müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Mersin'de 4 kişilik bir aile misafir kaldıkları evde fenalaştı. Aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş hayatını kaybetti. Türkiye'de her yıl 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Tanı koyulanların %90'ı sigara kullanıyor. Uzmanlar elektronik sigaranın riski 4 kat artırdığına dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda sıcaklık artmaya başlıyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 17, Ankara sağanak yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21, Bursa hafif yağmurlu 16, Antalya çok bulutlu 23 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyiyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağı için 3. ve 4. şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: ETS sizin için seçti.

kullanıcılarının gündemine oturdu. Hayret ettim. Yani böyle bir yapay zeka çağında bu iş nasıl gündem oldu çok merak ediyorum. Bir yandan da malum çevrim içi müzik dinleme platformu tıpkı Oscar adaylarındaki gibi yapay zeka ile üretilen işlere karşı bir duruş sergiliyor. Dijital müzik platformu kullanıcıların platformdaki içeriklerin yapay zeka ürünü olup olmadığını ve sanatçıların gerçek kişiler olduğunu ayırt edebilmesi için onay işareti uygulamasına başlıyor. Böylece kullanıcılar platformdaki sanatçıların yapay zeka ürünü mü yoksa gerçek kişiler mi olduğunu ayırt edebilecek. Özgünlüğünü kanıtlayan sanatçıların hesaplarında yeşil onay işareti, yeşil tik yer alacak. Bu uygulama önümüzdeki haftalarda başlıyor. Şahane bir gelişme bence. Ama ben hala Cem Yılmaz'ın Fast Prens'ine benzetin bu konunun nasıl gündem olabildiğini hayret ediyorum doğrusu.

0: Kaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'tan.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: ürünlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
2: benim. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Ve dün akşam bir haber dijital mecralara bomba gibi düştü. Zira Şebnem Ferah bir paylaşım yaptı. Kendi sosyal medya hesaplarından bir tarih paylaştı önce. 3 Haziran 2026 İstanbul yazıyordu görselde ama yorumlarda da şöyle bir ayrıntı, şöyle bir not vardı. Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere dedi. Ne demekti bu? Şebnem Ferah'ın bir sonraki, daha doğrusu uzun bir aradan sonra vereceği ilk konserinin tarihini duyurdu elbette ünlü şarkıcı. 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da Harbiye Cemil Topuz Açık Hava sahnesinde bir konser vereceğini duyurmuş oldu Şebnem Ferah böylece. Zira Şebnem Ferah son büyük konserini 2019 yılında vermişti ve bir süredir sahneleri ara veren ünlü şarkıcı 3 Haziran'da hayranlarıyla, müzikseverlerle buluşacağını duyurdu ve biletlerin de 6 Mayıs'ta satışa çıkacağı duyuruldu bilet satış kanallarında. Yani yarın zor bir gün olacak herkes için. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şebnem Ferah uzun bir aranın ardından 3 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuz Açık Hava sahnesinde konser verecek ve biletler yarın satışta olacak. Herkese kolaylıklar diliyorum.

Hıdır Ellez biliyorsunuz. Türk kültüründe önemli bir yeri var Hıdır Ellez'in ve baharın uyanışı, yeni bir başlangıcın habercisi olarak kabul ediliyor. Öyküsünü biliyorsunuzdur ama öyküler önemli, anlatacağım. Hikayesini bilince daha bir anlam kazanıyor bence her şey. Hıdır Ellez kökenleri Orta Asya, Orta Doğu ve Anadolu'ya kadar uzanan, doğanın canlanmasıyla birlikte kutlanan mevsimlik bir bayram. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul ediliyor. Hızır zor durumda olanlara yardım eden, bolluk ve bereketi temsil eden bir figür. İlyas da denizlerin ve suyun koruyucusu. Halk inanışına göre Hızır karada, İlyas denizde, darda kalanların yardımına koşuyorlar ve bu iki önemli figürün buluşmasıyla da

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3+1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Daha temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum Tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye. Migros hepimize
5: iyi gelecek. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay.

0: Seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şark

Salı günündeyiz. Bu akşam Hıdrellez kutlanacak biliyorsunuz. Bir yandan da meteoroloji uzmanlarının şöyle açıklamaları var. Dondurucu rüzgarların ardından pastırma sıcaklarını aratmayacak yükseliş kapıda. İstanbul'da dün 16 derece sıcaklıklar görüldü. Yarın 20 derecelere, hafta sonu ise 25 derecelere falan çıkıyor. Gerçekten sıcaklıklar. Ve yarın itibariyle yani Hıdrellez sonrasında da sıcak hava dalgası tüm yurda yayılacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin de üzerine çıkacak. Çok enteresan değil mi? Zaten sıcaklıkların yükselmesi, baharın gelmesi, doğanın yenilenmesi bekleniyor Hıdrellez'de. Hakikaten de soğuk hava tam bu tarihte yurdu terk ediyor. Enteresan. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güner Sönmez ben. Sesim korkunç. Gerçekten çok fazla konuşarak sizi de rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü biraz hastayım. Ben gittim. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: tek reklam.
1: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al. Vavakars.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 5 Mayıs Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Ayrıntı şöyle: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Sabahın manşetine bakalım şimdi. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin küresel aktör olamayacağını belirten Başkan Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak ülke değiliz. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi. Sigara kimlikle satılacak. Yine ilk sayfadan bir başlık. Sağlık Bakanı Yardımcısı birinci, Türkiye dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke. Japonlar sigarayı kimlikle veriyor. Bizim de planlarımızdan biri bu dedi. Trump'a giden ilginç mesaj Hürriyet'in manşeti bugün. İran'dan Trump'a 4 gün önce bir mesaj gitti. İran mesajında nükleer kapasitemizi toprağa gömdünüz, artık bunu konuşmayalım dedi. Trump reddetti ama İran ısrarcı. Amerika bu konuda ikna olursa savaşın kaderi değişebilir. Ve Milliyet, bir özel haber var manşette: cep yakan kep, şatafatlı

0: 2018 hesapladı. Fiyatlardaki yıllık artış %32'yi aştı. Çalışanların geliri azaldı. Bu durum Erdoğan'ın son 8 yılda söylediği şu sözleri hatırlattı. Bu dönemin adı yeniden diriliş, şahlanış dönemidir. Bu şahlanışımızı durduracak hiçbir fani güç yoktur. İttifak sokakta kurulacak. Hemen bu haberin üstünde dikkat çeken başlık, CHP yeni mücadele stratejisini hayata geçirdi. CHP 81 il ve 973 ilçede sahaya iniyor. Genel Başkan Özgür Özel savunmadan hücuma geçiyoruz diyerek ittifakın kapıda, çarşıda, sandıkta kurulacağını, yüz yüze stratejisine geçtiklerini açıkladı. MyNet'ten bir başlıkla bitirelim. Halk ekmeğe %25 zam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından normal ve kepek ekmeğin fiyatına %25 zam yapıldı. Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı. Yapılan zam bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağı için 3. ve 4. şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. 2 saat boyunca yolculuğunuza en sevdiğiniz şarkılarla eşlik edeceğim. Bugün çok özel bir gün çünkü Hıdır Ellez. Gece saatler 12'yi gösterdiğinde dileklerimizi dileyeceğiz. Hıdır Ellez'le ilgili yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim sizlere. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün aydın Türkiye. Başlıyoruz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: liraya. LG 190 ekran, Ultra HD 4K Smart TV, 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü getirde yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimiz.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
5: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan, köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros uygulamasında.
7: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
8: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL.

0: ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalı.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan çok önemli ve değerli bir etkinlikten sizlere bahsetmek istiyorum. Taş plaklardan günümüzün dijital müzik üretimine uzanan, Türkiye müzik tarihinin tüm birikimini ve çeşitliliğini bünyesinde barındıran tarihi Unkapanı İmeçe Müzikçiler Çarşısı'nda gerçekleştirilecek olan İmeçe Müzik Günleri, müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını aynı zeminde buluşturmayı hedefliyor. 9-10 Mayıs yani 2 gün sürecek bu buluşmaya yaklaşık 10 bin müzik severin ve sektör temsilcisinin katılım sağlaması öngörülüyor. MESAM, MÜYAP ve İMEÇE yönetimi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan İMEÇE Müzik Günleri, sanatçılar, yapımcılar, müzik emekçileri ve dinleyiciler için Türkiye müzik endüstrisinin geçmişini, bugününü ve geleceğini bir araya getiren önemli bir kültürel ve sektörel buluşma noktası olacak. Aralarında Orhan Gencebay'ın da bulunduğu çok değerli sanatçılar konser, söyleşi ve imza etkinliğinde bir araya gelecek. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda gerçekleşecek bu etkinlik için ayrıntılar kralmusic.com.tr adresinde. Belki

bir zaman. Gıdrellez'de en önemli şey ne istediğinizi gerçekten bilmek, onu olmuş gibi hissetmek ve kalpten dilemek. Birçok kişi farklı yöntemlerle dileklerini diliyor. Ben her yıl şöyle yaparım. Dileklerimi bir kağıda yazarım. Bu kağıdı bir gül ağacının toprağına gömerim. Sonra birkaç tane bozuk parayı alır, kırmızı kesenin içine koyar, gül ağacının dalına asarım. Tabii bunları yaparken dualarla yapıyoruz. Sabah 5 gibi yine dualarla gül ağacı dalına astığım bozuk paraları alırım, bereket için cüzdanıma koyarım ve gülü bol bol sularım. Aslında oraya gömülen kağıdı alıp denize atmak gerekiyor. Fakat böyle de olur, gül ağacını sulayabilirsiniz. Bu da çok önemli, niyettir sonuçta. Gönlünüzden nasıl geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Tüm dileklerinizin kabul olacağı, istediğiniz hayata kavuşacağınız bir gün diliyorum sizlere. Umarım şanslı ve bereketli.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. ETS

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni boy.

0: Lezzetler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş Yoğurt'la buluşturmak düşer. Sütaş Yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Nisan'da...

0: Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Anneme yakışan hediyeler.

0: kadimbilgisayar.com'da.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

sabah Kral Pop Radyo ile okuluna giden minik bir dinleyicim var. Annesi babası onu anaokuluna bırakırken Kral Pop Radyo dinletiyor. Hatta babasıyla konuştuk. O kadar çok seviyor ki şarkıları. Her şarkıya eşlik ederek gidiyoruz okula. Ne güzel. Hadi ona süper.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

Bu ay tatillerin bitmediği bir ay olacak. Şimdi önümüzde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı var. Dolayısıyla oradan bir tatil geliyor ve ardından Kurban Bayramı. Yani bu ayı uzunca tatillerle kapatacağız. Bu da tabii ki yoğun iş temposunda çalışanlar için gayet keyifli ve verimli bir tatil süreci olacak. Evet, bu güzel keyifli sabaha Blok 3 ile devam ediyoruz. Kusura bakma.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
7: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi...

0: ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMC Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMC Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz, en sevdiğiniz, en keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, havalar nasıl olacak? Havalar çok güzel olacak. Yarından itibaren kademe kademe ısınma başlıyor. Özellikle 9 Mayıs itibariyle bayağı bir sıcak olacak. Şimdiden hazırlıkları yapın. Hani soruyordunuz ya bana, kışlıkları kaldıralım mı? Tamam artık, bitti, o defteri kapatın. Kışlık mışlık kalmasın ortalıkta. Her şeyi kaldırabilirsiniz. Belki bir yağmurluk, bir hırka kalabilir. Yarın öbür gün yağmurdu, rüzgardı. İhtiyacınız olacaktır tabii. Ama tüm kışlıkları bugün itibariyle kaldırabilirsiniz. Oh dediğinizi duyar gibiyim. İnanın ben de sıcak havaları çok özledim. İnşallah o günler geldiğinde şikayet etmeyiz. Şimdi çok sevdiğiniz bir şarkıyla devam ediyoruz. Kulağınız Kral Pop.

Şehirler arası yolların kenarında üzerinde sayı bulunan küçük beyaz levhaları görmüşsünüzdür mutlaka. Bu levhalar Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağında yer alan güzergahlarda kullanılıyor. Ve yolun hangi noktasında olduğunuzu net şekilde göstermeye yarıyor. Allah korusun, kaza, arıza, sağlık sorunu ya da lastik patlaması gibi durumlarda yardım ekiplerine yer tarif etmek bazen en büyük sorun haline gelebiliyor. İşte tam o anda levha üzerinde kodlar devreye giriyor. Alo 159 gibi hatlara ulaşıldığında rakamlar paylaşılarak ekiplerin doğru noktaya yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bu tip durumlarda dakikaların bile çok önemi var. Bu da aklınızda olsun. Pop'un kralında şimdi konuğumuz Linet. Meğer

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: biriktiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çay başka, çay kurban başka.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro kontene. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok, aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de 100

Kaya'dan gitme vakti geldi. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonunda olacağım en güzel şarkılarımla. Evet, lütfen bu gece saatler 12'yi gösterdiğinde dilek dilemeyi, dileklerinizi bir kağıda yazıp gül ağacının altına gömmeyi unutmayın. Bu gece çok özel bir gece olacak. Şimdiden tüm dilekleriniz kabul olsun. Mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşça kalın, Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...

0: gerektiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
1: Zazazu. Çay başka, çay kurban başka.
3: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
1: İlerisi benim.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bizim huzur lazım.
3: Her şeyim var annem.

0: Ermeni hediyeleri Pazarama'da.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: İçini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro komtele, pilot garaj şoför ekspertiz.
0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
5: Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
6: Arabam.com'a, değerinde Turing sat.
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
7: Bu?
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer.

0: yakıştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
2: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağı için 3. ve 4. şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan,

0: Koşturmak düşer. Sütaş Yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, Yapı Market'ten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene, Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Her şeyim var anne.

0: ürünler gibi hediyeleri kazanamadı.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6

0: Peki reklam.
1: Vanon seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Peki reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 5 Mayıs Salı günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olmasını önerdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada erkek arkadaş Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada da gelişme var. Tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Kabineden 9 gün tatil müjdesi çıktı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere sağlanan evlilik kredisinde de yeni bir adım atılacağını söyledi. Hürmüz'de tansiyon yüksek. Amerikan Başkanı Trump yine meydan okudu. Boğaz'da Amerikan gemilerine saldırılması halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı ise müzakerelere dönün çağrısı yaptı. Türk savunma sanayinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıkacağı Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni teknolojilerini fuarda görücüye çıkarıyor. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'ta Tümasoğan Konyaspor saat 20.30'da karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları da bu gece başlıyor. Arsenal ve Atletico Madrid birbirinin rövanşında saat 22'de İngiltere'de final için sahaya çıkacak.
0: Kral Pop Haber. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Şimdi soralım dinleyicilerimize, yakın zamanda bir iletişim kazası yaşadınız mı? Çok yaşanan bir kazadır. Birine bir şey anlatırken anladım acaba diye düşündüğünüz oluyor mu? Bir cümle kurarız, sonra bir daha açıklama yapman ihtiyacı hissedersin. Hatta örnek verirsin, anlaşılmak istiyorsundur. Çünkü iletişimde insanlar çoğu zaman söylediklerinin karşı tarafta nasıl algılandığını kontrol etme ihtiyacı hisseder. Bunu biliyoruz. Yani mesele konuşmaktan ziyade karşı tarafa etkili bir ifadede bulunabilmek. Belki de en zor olan şeydir doğru kelimeyi bulmak, doğru anlaşılmak. Doğru anlaşılmak istiyoruz ya da doğru anlaşılmak için çaba sarf ediyoruz. Çoğu zaman bunu yaparken de bir iletişim kazasına kurban oluyoruz yalnız. O yüzden başta sordum, birine bir şey anlatırken acaba anladı mı diye düşünüyorsanız bu iletişimde bir problem var demektir. Önemli konu, biraz üzerinde dursanız iyi edersiniz.

0: Rıza'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: Reklam. Barış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor.

Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maximum Kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Ekstrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evideya, Yürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
5: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
6: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin.

yaşayan bir beyne sahipseniz, beynim yanacak artık düşünmekten diyorsanız, aslında bunun bir nedeni var. Tek bir düşünceden kaynaklanmaz bu kadar yoğunluk, yorgunluk. Hiçbir şey yapmıyorken bile kafanızın dolu olduğunu düşünüyorsanız, belki oturuyorsunuz, zihniniz susmuyor, yapılacaklar, konuşulacaklar, geçmiş, gelecek hepsi aynı anda zihninize hücum ediyorsa, işte bu kafam çok dolu demek için bile yeterli. Beynimiz boş kalmayı sevmez. Bu yüzdendir ki zihnimiz dinlenirken bile aktif çalışmaya devam eder. Yani yorgunluk dediğimiz şey çoğu zaman bedensel olmuyor, zihinsel yorgunluk oluyor. En çok ihtiyacımız olan şeyin genellikle sakin, sessiz ortamlar olduğunu düşünüyoruz ama değil. Zihnimizi sadeleştirebilmek, zihin nasıl sadeleşiyor? Düşünceleri ayıklayarak. Peki o nasıl? Bizi yoran düşüncelerin ne olduğunu hepimiz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum.

Sosyal medyada çok fotoğraf paylaşıyor musunuz? Peki paylaştığınız fotoğraflar bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösteriyor değil mi? İşteyken başka fotoğraf, arkadaş ortamında başka, sosyal ortamlarda başka, evde bambaşka değil mi? Çünkü bulunduğumuz yer değiştikçe biz de değişiyoruz. Fotoğrafların değişmesinin, tavrımızın değişmesinin nedeni de bu aslında. Bir sosyal psikoloji analizi var karşımda. İnsanlar bulundukları ortama uyum sağlamak için davranışlarını düzenler der. Yani bu yapaylıktan kaynaklanmıyor aslında. Role bürünüyoruz. Bulunduğumuz ortamdan bazen o role bürünüyoruz, esinleniyoruz. Bazen içinde bulunduğumuz sosyokültürel ya da ekonomik sebeplerden, durumdan dolayı o role bürünüyoruz. Ve aslında çok yönlüyüz. Yani hepimiz düşündüğümüzden çok daha yönlü insanlarız. Çok yönlü olmak. Farklı rollere bürünmek. Gün içerisinde rolden role geçmek. Düşünün bakalım sizin kaç rolünüz var gün içinde? Kaç role bürünmek zorunda kalıyorsunuz?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle Hücre Teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
4: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontele. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
5: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da...

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

İlkbahar aylarıyla birlikte artık havalar da yavaş yavaş ısınmaya başlarken ki bu hafta galiba yaz sıcaklarını tadacağız. Hayatımıza da bir şeyler değişmeye başlıyor. Biraz daha ilkbaharın getirdiği değişiklikler zihnimizde duygularımıza engel çıkarıyoruz denir ya. Bu küçük farkındalık o engelleri aşmanın anahtarı olabilir.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya

ses tonundan anlayabiliriz. Çünkü birbirimizi yakından tanıyoruzdur. Ya da arkadaşlar, çok yakın arkadaşsanız, kankalar ses tonundan anlar değil mi? Birinin sadece ses tonundan bir şeylerin ters gittiğini anlamak güzel. Anladığınız zaman ne yapıyorsunuz peki? Kelimeler normal ama his farklı. Çünkü insan sadece söylediğini değil, nasıl söylediğini de aktarır. Ve nasıl söylediği aslında içinde bulunduğu duyguyu bize söyler. İletişimin büyük bir kısmı ses tonu ve beden diliyle gerçekleşir denir iletişim çalışmalarında. Doğrudur bu. Ama bu da yeterli değil. Sadece kelimeler tek başına yeterli olmuyor. Sadece beden dili tek başına yeterli olmuyor. Kullandığımız ton ve tavır aslında her şeyi anlatıyor. Bir bütün olarak düşünmek lazım. Kulağa biraz korkutucu geliyor değil mi bunların hepsini söylediğimizde? İletişim dediğimiz şeyi çok kolay zannettiğimizde genellikle hataya düşüyoruz. Ne de olsa o da bir bilim ve araştırma alanı.

Ben adamı gözünden tanırım diyenler var mı aramızda? Ben insanı gözünden tanırım, hemen anlarım, bir konuşmasından, ses tonundan anlarım dediniz. Özellikle aile üyelerinde

0: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
1: Kale Kilit. Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
3: bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
7: Koçtaş'a gidiyorum. Evimi çok seviyorum.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum.

0: istemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

Bugün sabah saatlerinden bu yana hayatınızda küçük bir değişikliğin büyük bir etkiye neden olduğunu fark ettiğiniz oldu mu? Küçücük bir temas belki, birinin size günaydın demesi, belki uzun zamandır beklediğiniz bir mesaj, bir haber, beklenmedik bir mesaj olabilir, küçük bir gülümseme olabilir, küçük bir iyi haber olabilir ve günümüzü değiştiren bu ufak şeyler, bu küçük şeyler aslında bütün hayatımıza direkt etkileyebiliyor. Sadece bizimle değil, başkalarının hayatına da pozitif yansıyabiliyor. Küçük olumlu deneyimlerin günün genel ruh halini ciddi şekilde etkilediğinden bahsedilir. Ama dediğim gibi bu sadece bizim hayatımızı etkilemiyor, bizim çevremizi de etkiliyor. Güzel şeyler bulaşıcıdır, gülmek bulaşıcıdır diyoruz ya, tam tersi de var maalesef. Olumsuzluklar da bulaşıcı olabiliyor, somurtmak da bulaşıcı olabiliyor, sinir, stres, kaygı kavramları da bulaşıcı olabiliyor. Herkesi etkileyebiliyor. O yüzden iyi olanı, olumlu olanı seçmek ve yüzümüzden gülümsemeyi eksik etmemek önemli.

aramızda çocuğu olan dinleyicilerimiz vardır ve soralım onlara, çocuk olmak ister miydiniz? Çocuğunuzun neşesini, saflığını gördüğünüzde, onun o güzel enerjisini gördüğünüzde tekrar siz de çocukluk günlerinize dönüyor musunuz? Ben nasıldım o zamanlar diye düşünüyor musunuz? Birçok anne baba bunu düşünür aslında. Benim de oğlum 5 yaşında henüz ve dün beni değerlendirir misin dedi. Ne demek oğlum dedim, yani nasıl değerlendireyim seni dedim. Öğretmenim bugün söyledi, gün sonunda kendinizi değerlendirmeniz gerekiyor gibi bir söylemde bulundu. Aslında bunu dedim sadece sen, yani çocuklar değil, bunu yetişkinlerin de yapması gereken bir davranış olduğunu ona anlatmaya çalıştım. Çok şey yapmış olabiliriz gün içerisinde ama önemli olan o his, günün değeri sadece yaptıklarımızla ölçülmüyor. Çünkü nasıl hissettiğimizle de ölçülüyor ve gün sonunda yapılan o kısa değerlendirmeler zihinsel farkındalığımız için önemlidir. Ve muhtemelen öğretmen buna değinmek istedi. Tabii bunu 5 yaşındaki bir çocuğa anlatmak kolay değil. O yüzden sadece şunu söyledim. Bugün nasıl hissettin? İyi hissettin mi? O da dedi ki evet. O halde güzel bir gün geçirmişsin demektir. Ve sonra yaşadığı güzellikleri sıralamaya başladı. Ve işte gün sonu değerlendirmesi bu dedim. Çok zor değilmiş aslında.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir
2: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
3: Anneler Günü alışverişlerinize 3.000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan...

0: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

Mayıs geldi çattı ve artık baharın o güzelliğini fazlasıyla göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Şu son birkaç gündür dışarıda yürürken bir ağaca, bir çiçeğe gerçekten bakabildiniz mi? Bazı ağaçlar hala çiçekli, bazıları çoktan yeşile döndü. Parktan geçiyorsun, belki de her gün geçtiğin yer ama çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Oysa bir an durup baktığında her şey değişiyor. Çünkü doğa sadece görüntüden ibaret değil, bir his verir bize. Bununla ilgili bir çalışmadan bahsedeyim size. Doğadaki renkler ve özellikle çiçekler bireyin stres seviyesini düşürürken ruh halini olumlu yönde etkiler deniyor. Yani o gördüğümüz şey sadece güzel bir çiçek değil, sana iyi geliyor, bana iyi geliyor. Belki de bizim hislerimize doğrudan etki ediyor. Ve bugün yapacağımız şey belki de bu olabilir. Doğanın içindeki güzellikleri fark edebilecek bir yerde yaşıyorsanız lütfen durup izleyin. Ve bunu yapmak için küçük bir çiçek yeter. Yani illaki doğanın içinde olmanıza da gerek yok. Bir şehrin merkezinde de olabilirsiniz. Mutlaka yerde, kaldırım taşının arasında bile küçük bir çiçek görebilirsiniz. Ve bu çiçek ne hissettiriyor? Her gün üzerine basıp geçtiğimiz bu kaldırım bu kez bize başka bir mesaj veriyor. Tabii o mesajı alırsak. Güzel bir gün.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağı için 3. ve 4. şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

%0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.

0: Serfiz.
1: Tatil Budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar.

0: terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Öcalan'ın statü meselesi ele alınmalı dedi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasette karşılık buldu. DEM Parti eş genel başkanı Bakırhan tarihi diye niteledi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini kullandı. CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma yarın görülecek. 3 yıla kadar hapsi istenen 12 sanığın yargılandığı davada eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Tahran Washington hattında kritik saatler yaşanmaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump, ne olursa olsun biz kazanacağız, ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız dedi. Bugün İran'ın 8 gemisini daha etkisiz hale getirdiklerini söyleyen Trump, savaşın 2 ya da 3 hafta daha sürebileceğini aktardı. Trump ayrıca bu çatışmadan çıkan önemli sonuçlardan biri de bu oldu. NATO bizim yanımızda değildi dedi. Noterlerde araç sorgulamak artık ücretli. Araç sicil ve tescil veri tabanındaki bilgiler için sorgu veya kayıt başına 2 lira işlem ücreti alınacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre artacak. Yılda bir kez yapılacak sorgulamaysa ücretsiz olmaya devam edecek. Kamu kurumları da ücretlendirmeden muaf tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Konyaspor saat 20.30'da karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçlarında Arsenal ve Atletico Madrid birbirinin rövanşında İngiltere'de final için sahaya çıkıyor. Mücadele saat 22'de. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklıklar hızla artacak. İstanbul yarın parçalı bulutlu 18, Ankara çok bulutlu 14, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa çok bulutlu 20, Antalya parçalı bulutlu 21 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

5 Mayıs ve Salı haftanın ikinci günü Hıdrellezimiz, Bahar Bayramımız kutlu olsun. Ritüeller çokça konuştuğumuz detaylar ama en geniş haliyle baharın geldiğini kutlayacağımız, bolluk bereket dileyeceğimiz bir günü yaşıyoruz. Öncelikle çalışanlar, iyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilerimiz, iyi yolculuklar.

Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar Akbank.com.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
5: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Bahar bayramımız kutlu olsun Idrellezimiz. Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlarda daha çok kutlanan bir bayram. Dünyada darda kalanların yardımcısı Hızır'la denizlerin hakimi İlyas'ın yeryüzünde buluşukları gün ve kutlamaların başladığı gün olduğu düşünülen ve o hareketle de belli başlı ritüellerin de bugün gerçekleştiği Idrellezimiz, Bahar bayramımız kutlu olsun diyelim. Her birimiz için bolluk bereket diliyorum, ülkemize diliyorum, dünyaya barış diliyoruz. Idrellez gününde temennilerle, iyi niyetlerle güne devam edelim ve keyifli şarkılarla. Manifest, daha iyi popun kralı.

Süper Lig'de son iki hafta karşılaşmaları Galatasaray Antalyaspor'la karşılaşacak. Galip geldiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek ama Antalyaspor için de kümeden düşmeyle alakalı çok riskli bir tablo oluşacak.

0: Tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bakkuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Ve

0: biz.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu

0: hasretiyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
4: Kızım ne gerek vardı?
5: Günü.
4: Oğlum niye zahmet ettin?
5: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık koy.

Sıcaklar batıda yavaş yavaş yükseliyor. Yarından itibaren de mevsim normallerine doğru dönecek ama Mayıs ayına açıkçası soğuk, yağışlı, fırtınası ve sürprizlerle dolu hava olaylarında bir süreçle başlamış olduk. Yarından itibaren özellikle batı bölgelerde hava sıcaklığı normale dönüyor. Yağış zaten artık yerini güneşe bırakmış durumda yavaş yavaş. Bugünlerde yaz gelmedi diye konuşuyoruz ama geçtiğimiz günlerde uzman görüşlerinden yola çıkarak hatırlatayım. Bu yıl yaz gitmeyecek, yani Kasım ayının sonlarına kadar devam edecek sıcaklar olacağı öngörüsü de var bir tarafta. Baharı tam yaşayamadık dediğimiz Mayıs'ın ilk haftalarındayız ama bu sefer de sonbaharı tam yaşayamayacağız gibi bir öngörü var şu an için. Bakalım zaman gösterecek. Şimdi pop'un kralında Tantaşçı ve Yok Başka Hayalim dinliyoruz.

0: Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor. Hava ısınmaya başlıyor.

Hıdrellezimiz, Bahar Bayramımız kutlu olsun bir kez daha. 6 Mayıs'ta başlayan ve 7 Kasım'a kadarki süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini simgeler. 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan sürede Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına da geliyor. Birçok inancın ortak kutladığı da aynı zamanda bir bayram. Baharın uyanışı teması altında. Hıdrellezimiz, baharımız kutlu olsun diyelim bir kez daha. Ve Kral Pop Radyo'da Blok 3 ve Ne Yapıyorsun Mesela dinleyelim. Birazdan geride bıraktığımız hafta sonu en çok hangi filmleri izledik bir göz atacağız.

0: kaçırmayın.
1: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
2: Kale kilit.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: arabada. Sağlamsa.
1: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikrokontele.
8: Bambaşka yaşı, Toyota.
9: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

yıl için planlanan takvimde sinema severlerin çok ilgi göstereceğini öngördüğümüz yapımlar üst üste gelmeye devam ediyor. Şeytan Marka Giyer 2 uzun yıllar sonra bu efsane seri ve önemli oyuncu kadrosunun yeniden bir arada karşımıza çıktığı hafta, dolayısıyla en çok izlenen filmlerde zirvenin belirlenmiş olduğu da bir tablo. Şeytan Marka Giyer 2 en çok izlenen filmlerde hafta sonu ülkemizde ilk haftasında zirvede önemli bir açılış adediyle. İkinci sırada Michael Jackson'ın hayatının böylesi önemli bir ikonun hayatını bir filmde buluşturmak, oraya sığdırabilmek tabii ki mümkün değil ama her ne kadar eleştirilen tarafı ya da övgüyle bahsedilen tarafı da olmuş olsa kariyerinin belli bir evresine odaklanan Michael filminin gişe başarısı ikinci haftasında ülkemizde ikinci sırada. Üçüncü sırada Super Mario Galaxy filmi var, dörtte Hokum yapımı var ve beşinci sırada 571 Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed'in hayatının anlatıldığı animasyon türlü yapım en çok izlenen filmlerde ilk beşi oluşturmuş durumda. Sinema severler için ülkemizde en çok izlenen ilk beş filme bir göz attık. Şimdi Kral Pop Radyo'da çok keyifle dinleteceğim bir cover, Sakiler yorumuyla Ara Beni Lütfen var.

Yeni yeni projelerle ilgili gelişmeleri müzikal anlamda yakından takip ediyor ve kralmüzik.com.tr'de paylaşıyoruz. O projelerden biri de Mert Demir'in yakında yayınlayacağı EP'sinin ilk şarkısı Biterse Hatıran izleyiciyle buluştu. Pale Records etiketiyle tüm dijital platformlarda. Şarkının sözü Mert Demir'e ait, müziği ise Mert Demir ve Tarık Tırıl imzası taşıyor. Canlı performans klibiyle de epey ilgi gördü yayınladığı an itibariyle. Bu arada tüm müzik haberlerine kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Her zaman bahsettiğim gibi tüm listelerimize de detaylarıyla kralmüzik.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Pop'un kralında şimdi de Mabel Matiz var. Mabel Matiz'in de albüm öncesi bu sinyali verdiği şarkısı Dağılıyorum Olaysız dinleyeceğiz.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

0: geliştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Çay başka, çay kurban başka.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak. Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
0: Mikro yazılım. Mikro.com.tr. Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Petnas

0: Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al. Biraz garaj yapı
2: ekspertiz. Annesinin son dakikacısı. Anneler günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

ile bahar havasıyla devam ediyoruz. Günün kalan saatlerinde hava sıcakları artmaya devam edecek. Haftanın kalan günlerinde de sıcaklar batı bölgelerden başlayarak yükselecek. Ve bugünkü yayınımızı tamamladık. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar temennim, iyi çalışmalar herkese. Yarın hafta ortası şarkılarıyla saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J enerjisi sohbetiyle burada olacak. Hoşça kalın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağış artık hafifliyor, hava ısınmaya başlıyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağı için 3. ve 4. şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus Bay J'yi sunar.

İyi akşamlar Türkiye, nasılsınız millet? Bay J ben. Sadece sizin için burada mikrofon başında yayın yapıyorum. Evet evet, sadece sizin için. Ama gelen dinliyor. Yani mani olabileceği biz bir durum değil. Halka açık bir hizmet bu. Peki biz nasıl para kazanıyoruz? Reklamlar var. Atıyorum deterjan reklamı giriyor mesela benim program arasında. Siz duyuyorsunuz. Deterjan şirketi anket yapıyor. Bizi nerede duydunuz diye. Siz Bay J'nin programında diye cevap veriyorsunuz. Bu arada rahat olun. Başka yerde duymuş olsanız da Bay J diyebilirsiniz. İkamet tezkerem yenilenirken faydalı oluyor bu tip şeyler. Bay J adı biraz fazla geçsin. Ha, bu İtalyan ülkemize faydalı filan falan. Ama siz... Ne siz ne ben. Bütün bu trafiğin içinde değiliz. Ben şakalar yapıyorum. Siz eğleniyorsunuz. Bütün yük başkalarında. Reklam departmanı, deterjan şirketinin marketing departmanı, anketörle... Ne harika bir hayatımız var. Şükürsüzlük etmeyelim arkadaşlar. Vallahi bak. Biliyorsunuz 2020'de son kez evlendim ben. Bunu söylerken öyle aşırı bir özgüvenle söyleyemiyorum. Size yalan olmasın. İnsan da üçüncüye evlenince bu son arkadaşlar dediğinde o arkadaşların... Hepsi daha önce düğünlerine getirdiği hediyeleri ve altınları hatırlıyor. Tebrikler Bay J yerine. Umarız bu son olur. Sana mı çalışacağız? Sıkılgan kunduz diye. Sıkılmıyorum ki ben. Sıkılmıyorum ki ben eşlerimden. Bıkıyorum genelde. Sıkılmıyorum. Niye sık ama çok tontiş, yufka ponçik biri olduğum için kendilerine bir şey sanmaya başlıyorlar. Hadi. İyiliğimi bana karşı kullanıyorlar. Ben de bıkıyorum. Sıradakine geçiyorum. 10 psikologdan 9'u bunu normal bulacaktır. O bir tanesi de aptal bacı artık taktik bir değiştirsen. Tazminat ve nafaka ödemek yerine. Benim programımda da o eski usul disiplin geçerli bu arada. Hani biz küçükken evde çorbanı bitirmezsen tatlıyı yemezsin denir ya. Ben de aynı sistemi uyguluyorum. Mesela sabah bizim ne bileyim Mert Rusçuklu'yu dinlemeyene akşam bacıya yok. Gibi. Önce o sabahın dozunu alacaksın. Ödül olarak akşam benimle keyif yapacaksın. Menü belli. Girişte enginarlı bamyalı kerevizli bir zihin açıcı. Finalde ekmek kadayıfı tadında bendeniz. Bay J'nin radyo şovu. Bazen bana garip garip sorular soruyor dinleyicilerim. Yadırgamıyorum, olur. Bay J dayak hakkında ne düşünüyorsun demiş bir tanesi geçen. Vallahi çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Şaka bir yana... Babam beni hiç dövmedi ama annem sağ olsun 70'lerde büyümenin gereği olarak o disiplini eksik etmezdi. Ama kız yani annem. Ya bir kızdan dayak yemek... Asıl mesele babamdan dayak yemek yememekti. Annem neticede kadın yani bir hanımefendi yani ondan terlik yemek koymaz adama. Bana koymadı. Yetişkinlik hayatımda da çok kadından duygusal dayak yedim ben. O yüzden antrenmanlıyım. Bu durum benim gibi biri için son derece normal. Terapi gibi geliyor. Şimdiki çocukların durumu farklı. Müthiş bir güçleri var. Dayak filan hak getire. Kişisel alanlarına saygı göstermeniz gerekiyor. Millet kişisel alan dediğin şey bence çok saçma bir kavram. Hiç hoş değil. Ama artık anne babadan dayak yemek filan tarihe karışıyor gibi görünüyor. Ve ne hikmetse sokakta çok daha fazla kavga çıkıyor. Bence insanlar o evdeki o kotayı dolduramadığı için... Sinirlerini sokağa taşıyor olabilirler. Bilmiyorum, psikolog değilim. Onlara sorun. Bizim zamanımızda evde kurallar sertti. Annem bir keresinde rosto pişirmişti. Rosto dediğin şey arkadaşlar, yutması en zor. En dirençli hayvansal üründür. Kurudur, boğazdan geçmez. Bence dünyanın en tuhaf gıdası rosto. Yanına niye püre verirler? Kayganlaştırıcı olarak püre veriyorlar yani. Ablam o gün rostoyu bitiremedi. Annem de bir kaba koyup buzdolabına kaldırdı. Ertesi sabah

kahvaltıda önce bunu bitir bakalım diye. Ablamın önüne taş gibi rostoydu. Soğuk rostoyu size anlatamam mı? Yani evinizde klima vardır. Bozulur, söküp atarsınız. Duvarda kocaman bir delik kalır ya. O deliği soğuk rostoyla kapatıp muazzam bir izolasyon sağlayabilirsin. Onu söyleyeyim. Ne bir farenin dişi geçer, ne bir kuş gagalayabilir. O derece sağlam bir madde. Neyse. Ablam anneme senden nefret ediyorum demişti. Bu arada bu çocukça bir tepki değil. Hala nefret ediyor. Babam da sinirlenip rostoyu yere fırlattı. Annem yerleri temizledi. Babam kahvaltısına devam etti. Şimdi... Anneler çok yumuşadı. Bebeğim beğenmedin mi mamanı aşkım? Hemen git bir yerlerden çikolata kreması al. Aç kalacak çocuk. Bey. Ben şimdi rostoyu yere fırlatsam... Karımdan 3 gün boyunca özür dilemem gerekir. Üstüne bir de yerleri kendim silmek zorundayım. Ayrılmayın, Kral Pop burası.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var
8: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele Kılçık hocam.
10: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
13: Hem de hiç para vermeden.
14: Abonelik de yok. Aidat da yok.
12: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
15: Ne istersen Neon 1.
16: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Anneler günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
1: bilin. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: Bir evim, sizi düşünen bir evim.
3: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Her salı günü iyi haftalar diliyorum. İyi akşamlar millet. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben hafta sonunu İstanbul'da geçirmedim. Çünkü biliyorsunuz biz ünlüler ve zenginler bir şehirde yağmur yağacağını duyunca aklımıza estiği gibi uçağımıza atlayıp güneşi nerede bulacaksak oraya gideriz. Antalya'daydım millet. Evet, çünkü para var, aklıma eseni yapma serbestliğim var. Evet, bu mesaj sizlere şu an zenginlerin dünyasından Bay J'nin çenesi aracılığıyla aktarılıyor. Sadece çenem zengin benim. Kral Pop Radyo'nun gülü. Ben Deniz Bay J şu an canlı yayında. Bu radyoda tam 3 tane komedi programı olduğu söyleniyor. Ne gariptir ki radyonun tek gerçek komedyeni benim. Herhalde pazartesi, çarşamba ve cuma programlarından 3 program diye bahsediyorlar. Peki salı ve perşembe günleri ne oluyor Bay J? O günlerde ben de tıpkı sizin gibi kaytarıyorum. Motorun gücünü biraz kısıyorum çünkü daha gidecek çok yolum var. Yolda kalmak istemiyorum millet. Başarımı ve istikrarımı öyle bir dozda tutuyorum ki pay ediyorum. Yani ne biri gelip işimi elimden alabiliyor ne de ben gereğinden fazla çalışıp kendimi yormak zorunda kalıyorum. Minimum çalışmayla maksimum etki, işte gerçek profesyonellik budur. Evet. Çalışmaya mı geldik bu hayatta? Dün başıma ilginç bir olay geldi. Ablamın artık iyice böyle Rahibe Teresa ile Florence Nightingale arası kutsal bir kişiliğe dönüştüğüne karar verdim. Bana İsviçre saati almış, hediye almış bir tane. Ne saat? Ama bir sorun var. Saati benim kredi kartımın ek kartıyla almış. Evet. $28,000. İçine bir de not iliştirmiş. Diyor ki sevgili kardeşim, bu saate her baktığında Afrika'daki at çocukları hatırla, imza ablan. Ben de ona karşılık olarak bizim mahalledeki siyahi bir arkadaştan 1500 liraya Nijerya malı, markası Bubigaga gibi bir şey olan bir saat aldım. O kadar dandik ki anlatamam. Saatin altına da bir not yazdırayım dedim. Yazdırırken saat bozuldu. Zar zor şöyle yazdırdım. Ablacığım, bu saat her baktığında saati bir başkasına sor. Ve asla unutma, artık bir kredi kartın yok. Bana bazen gelip diyorlar ki Bay J, radyo piyasasında senden çok daha fazla sevilen, senden çok daha yüksek reyting alan sunucular var. Onları hiç mi kıskanmıyorsun diye. Nerede yaşıyorsunuz diye soruyorum. Rica ediyorum, yapmayın. Artı varsayalım. Yani sırf birilerinin benden daha popüler olması, daha çok alkışlanması, banka hesabındaki sıfırların benimkinden daha fazla olması, benden daha karizmatik olduğu anlamına mı gelir? Asla.

Rating dediğin ne? Bugün var, yarın bir bakmışsın sadece istatistik kağıtlarında birer leke. Ama Bay J ismi, o bir marka, o bir ekol. Bakın şaka bir yana, piyasadaki o diğer arkadaşları kıskanmam imkansız. Çünkü onları dinlerken kendimi bir yetenek avcısı gibi hissediyorum. Yazık diyorum. En azından çabalıyorlar, umut var ama yani. Ya onlar benim meslektaşlarım ya. Canları.

Evet, selam, merhaba. Kral Pop Radyo'da bir salı akşamı daha beraberiz ve tabii ki Bay J yine canlı yayında, tam karşınızda. Şöyle bir hayal edin, eve geliyorsunuz, eşiniz mutfakta yemeği ısıtıyor, mis gibi kokular geliyor, oğlunuz odasında oyun oynuyor, köpeğiniz sizi kapıda görünce heyecandan kuyruğunu sallıyor, derken telefonunuz çalıyor, babanız arıyor, evlat ne haber, bugün faizler yine yükselmiş duydun mu diye, sırf sizi sevdiği için arama adına abuk sabuk bir mazeret uyduruyor. İşte bile şu anda benim bu frekansta bulunmam da, o huzurlu akşam tablonuza ekleyebileceğiniz bir renk haline geldiyse ne âlâ. Gelmediyse ben daha ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ailenizden biri olmak için resmen kendimi yırttım yıllardır. Daha ne yapayım bilmiyorum. Bu arada reytingler milyonlarca dinleyicim olduğunu söylüyor millet. Bunu hava atmak için söylemiyorum ama bir yere varacağım. Nasıl oluyor da bir dinleyicim bile çıkıp Bahçe'ye gel bu akşam yemeği bizimle ye diye teklif etmedi bugüne kadar? Yani biliyorum ben de olsam evime Bahçe gibi birini de davet etmeden önce iki kez düşünürdüm ama... Kötü biri değilim ben millet. Yani sizden samimi bir akşam yemeği daveti bekliyorum. Menüyü de ben belirleyeyim. Şöyle, kuru fasulye, pilav, karnıyarık, ev yapımı mantı, fırında kuzu budu, ıspanaklı ve mantarlı börek. Hemen hemen her şeye varım. Ama sonra tatlı istemiyorum, diyetteyim. Siz de yiyemezsiniz, canım çekiyor sonra. Evet, iradem zayıf. Millet bu sabah ne oldu biliyor musunuz? Ofise yeni bir kız geldi. Yanına gidip merhaba hoş geldin dedim. Bana ne dese beğenirsiniz? Aa eski erkek arkadaşıma ne kadar benziyorsunuz? Sizin de olmuştur mutlaka böyle bir şey. Ne cevap verebilirsiniz ki? Ne bileyim eski günleri yad edelim mi? Şu duruma da gıcık oluyorum. Siz istediğiniz şeklin dışında... Sizin istediğiniz şeklin dışında iltifat edenler. Ya Bahçe cildin ne kadar güzel, dişlerin ne kadar harika. Teşekkürler. Hayır... Hangi sabunu kullanıyorsun? Bu alakasız samimiyet beni bitiriyor. Hiç hoşuma giden şeyler değil bunlar. Bay J cildin ne kadar güzel. Ve itiraf ediyorum ben çirkin insanlara karşı çok sinirleniyorum. Çok acayip sinirleniyorum. Çok çabuk. Yani güzel bir insana sinirleneceğimden 10 kat daha hızlı yükseliyorum onlara. Geçenlerde havaalanında bilet değiştireceğim. Kontuardaki kadının yanına gittim. Ya Rabbim. Affet. Bak şimdi... Güzel ya da çirkin demiyorum. Daha çok talihsiz kelimesi mesela bu hanım için çok uygun buluyorum. Ve anında sinirlendim.

Sadece bir soru sordu ama sinirlendim. Çünkü her fazladan soracağı soru için onu bir saniye daha fazla görmek zorunda kalıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bakın ben öyle renk, dil, ırk ayırt eden bir insan değilim. Sadece güzel insanları seviyorum. Nereden olduğu önemli değil. Güzel insanlara karşı sonsuz bir tahammülüm ve sabrım var. Mesela güzel birine bir kalem verirsiniz. O kalemi elinden düşürür, kırar. Hiç sorun değil biliyor musunuz? Gerçekten canın sağ olsun, feda olsun o kalem sana dersiniz. Hatta gider en güzelini kendi ellerinizle yenisini alıp getiririz. Ama öteki o talihsiz arkadaş aynı kalemi eline alsa daha kapağını açarken size zaten İbrahim amca gibi görünüyor. O güzel kız. Düzgün tutsana şunu, kırdın kıracaksın yani. Ne biçim kalem kapağı açmak? Üstüne işte estetik adaletsizlik tam olarak bu.

0: fiyatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.kumtr.com.tr'de.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evideya, Gür Gençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: kararla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
6: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
7: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da. Pop, pop,
8: pop. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Pekala millet, bugünün şanslı burcu ikizler burcu. Sevgili ikizler, gezegenlerin dizilimi bahar temizliği yapmanız için mükemmel görünüyor. Tabii bu yorum baharınızın kirli olduğu varsayımına dayanıyor. Yani eviniz değil de ruhunuz dağınıksa onu kapsamıyor. Evet. Bir ikizlerin ruhunu... Astrologlar o noktada biz oraya girmiyoruz deyip çıkıyor. Ben giriyorum. Ben giriyorum çünkü... Korkmuyorum. Rating orada yani. Hatta bazı ikizler şu an koltuğun altına bakıyor. Ben buraya ne zaman geldim? Temizlik dediğim biraz da hafıza tazeleme. Değil mi? Trafikle ilgili kısa bir bilgi. Eğer tereddütte kalırsanız... Geçiş üstünlüğü her tarafı buruk, boyası gitmiş eski ve büyük arabanındır. Kaybedecek hiçbir şeyi yok. Sizde ise hala hayatla ilgili umutlar var. Bu yüzden yol verin. Yani bu bir trafik kuralı değil, hayatta kalma refleksi. Hatta o arabalar sinyal de vermez. Çünkü hayatta onlara sinyal vermemiz. Bu yüzden dikkatli olun. Bazı dinleyicilerim, daha doğrusu bir zamanlar adını vermek istemediğim aynı yerde bulunduğumuz ama benim daha erken tahliye olduğum eski arkadaşlarım bana mesaj atmışlar. Şu pil reklamında koşan ayının cinsiyetini soruyorlar. Çok ciddi bir soru. Ben halka hizmet için yola çıktım. Ülke bunu merak ediyor. Ben de mesleki sorumluluğum gereği firmayı aradım. Dediler ki gel kendin bak. Yani kurumsal cevap şu. Merak ediyorsan bizzat ayıyla tanış. Kendiniz görüşün. Bu noktadan sonra müşteri memnuniyet hayatta... Bu olaydan sonra bir karar aldım. Toplumun her kesimine hitap etmeyeceğim artık. Yani gerçekten benim kişisel olarak onayladığım kesime hizmet veriyorum. Diğerleri kendi istedikleri ayının cinsiyetini kendileri bulsunlar. Bir gün 40 kürekçinin çektiği bir gemide eski zamanlarda

kaptan geliyor. Diyor ki size bir iyi bir kötü haberim var. Köleler hazır. İyi haber, fıstık prenses geliyor. Zincirler şıkır şıkır. Hey, bayram, Murat, Roşku. Moral yükseldi. Kürekçiler, mutluluktan. Kötü haber, canınız su kayağı yapmak istiyormuş. İşte hayat. Önce umut veriyor, sonra seni ekipmana çeviriyor. Tarihteki en kısa sevinç, en uzun pişmanlık. Bunu niye anlattım? Çünkü sistem aynı. Patron geliyor, bir iyi bir kötü haberim var Bay J. Geçen geldi, yanında 1.80 boyunda sarışın 20'lik. Al Bay J dedi. Eti senin, kemiği benim. Asistanın yetiştir. Ben içimden Allah be! Kariyerimde ilk kez motivasyon. Ama cümlenin sonu geldi. Yalnız dikkat et, Vladimir Putin'in kızı. İşte o var. İşte su kayağına bağlanan kürekçi sensin. Özgürlük hissi 2 saniye. Gelelim habere. Florida'da evsiz bir adam banka soyuyor. Sonra kaçtığı otobüste paraları yolculara dağıtıyor. Robin Hood mu? Emin değilim ama Little John'u olabilir. Bebeğimi kim yakaladı bunu? Nottingham Şerifi değil, şoför. Adam profesyonel. Otobüsü arıza var diye durduruyor. Çünkü kahramanlık değil, fren balatası kazanıyor. Mahkemede problem yok. Jüri otobüsteki yolcular dağıttığın parayla sistem kusursuz. Bu paper trail değil, paper street. Nereye gittiği belli değil. Bu arada adam otobüste para dağıtınca olay oluyor. Merkez bankaları milyarları dağıtınca ekonomi diyorlar adamı. Demek ki sorun dağıtmak değil. Lokasyon. Lojistik meselesi. Evet, burçlar temizlik yaptırıyor. Trafik karakter testi. Reklam ayısı hala gizemini koruyor. Bilmiyoruz cinsiyetini. Patron su kayağına bağlıyor. Sistem parayı nereye dağıtıyor belli. Hayat dediğin bu. Birazdan devam edeceğiz.

0: Net gündem.
1: 5 Mayıs Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuza NTV Haber portalıyla İran'la ateşkes sona ermedi manşetiyle başlıyoruz. Tahran ve Washington arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar da yeniden konuşmaya başladı. Amerikan Başkanı Trump sabah saatlerinde yaptığı açıklamada savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Amerika Tahran'ın 8 küçük sürat teknesini de ortadan kaldırdığı ifadelerini kullandı. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth de Pentagon'da basın açıklaması yaptı. Amerika'nın ablukasının devam edeceğini belirten Savunma Bakanı, İran'ın eğer ticari gemilere saldırması durumunda ölümcül bir güçle karşılaşacağını söyledi. Hürmüz'ün açılması konusunda da dünyanın da bir sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşet, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füze Yıldırım Han sahnede. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han, Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Biz de hatırlatalım, İstanbul Fuar Merkezi'nde görücüye çıkan yeni teknolojiler 9 Mayıs Cumartesi akşamına dek ziyaret edilebiliyor. Net gündemde Sözcü'ye uzanıyoruz. İlk olarak CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları var. Özel bugün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi ve ailesiyle gerçekleştirdiği tekne gezisine ait görüntülerin kamuoyuna servis edilmesine sert ifadelerle tepki gösterdi denilmiş. Öne çıkan başlıklar arasında Cumhuriyet tarihinde hukuk hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Yargı içinde çete kurdular. Ak Toroslar çetesini siyasi talimatlarla büyük hukuksuzluklar yapıyorlar dedi Özgür Özel. Ödül olarak da makamlar, mevkiler aldılar, servet yaptılar. İstanbul'dan kalkıp diğer 80'le operasyon yapıyorlar. Haksızca, hukuksuzca ifadelerini kullandı. Habertürk'e bakalım. Güne damga vuran açıklamalardan biri manşette. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında bugün konuştu ve Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı dedi. Sürecin yürütülmesini istiyorsak örgütün tüm unsurlarıyla fesi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir ifadelerini kullandı Bahçeli. Bu tartışmalara son vermek için de bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Net gündemde kapanışı sondakika.com'la yapacağız. Memur ve emekliler için masadaki 3 senaryo başlığı atılmış. Nisan enflasyonunun ardından 4 aylık fark emeklilerde %14,64, memur ve memur emeklilerinde %10.

0: %1,51 olarak hesaplandı. Temmuz zammı içinde 3 senaryo öne çıktı. 6 aylık enflasyonun %16-18 bandında gerçekleşmesi halinde hem emekli hem de memur maaşlarında kademeli artışlar yaşanacak ve en düşük aylıklar 23.200 lira ile 23.600 lira aralığına yükselecek. Gündem. Net Gündem.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

Tamam milletim. Şans. Saf şans. Siz oradadırsınız, oradasınız, ben buradayım. Saf şans. İnanın bana, bunu hak etmek için aslında o kadar da büyük bir şey yapmadım. Sanırım şans ve hayatın o tuhaf akışı bana bu yeri uygun görmüş. Hadi çok uğraşayım, hayatımı bu işe adayım da Türkiye'nin en iyi akşam şovmeni, en kural radyo komedyeni olayım gibi bir derdim. Hiç olmadı ama bakın buradayım. Böyle şans, şans işte. Gözlükleriniz kırılır, o meşhur lazer bakışlarınızla camı tekrar bir araya getirmek istersiniz. Tüh, gözlükleriniz artık gözünüzde değildir ve siz o kısır döngüye hapsolursunuz. Bana böyle şeyler olmadı, olmadı. Ben başka türlü acılar çektim. Genelde aşk acısı, genelde. Hem de ne aşk acısı ya. Öyle güçlü, öyle delirtecek cinsten ki. Hep bir sonraki sevgilim, öncekilerin acısı biriktikçe daha fazla sıkıntı çekti. Düşün, hep terk eden ben oldum bu arada. Bir de terk edilseydim ne olacaktı? Ne biliyor musunuz bile, birlikte olduğum bütün kadınları hala kalbimin bir yerinde. Şimdi tabii bu karım dinliyorsa hoş bir şey değil. Ama he, yani nasıl, duygusuz ayının teki olmamı tercih mi eder ya? Yoksa bu yufka yürekli halimi mi? No. Hepsini tabii ki hala seviyorum. Tabii yeni kocalarını kızdırmak istemiyorum ama yani resmi nikahınız var diye bir şey ispat etmiş olmuyor. Terapistim iyileşir diyor benim durumuma, ben ona inanıyorum. Ama belki de benden hoşlandığı için öyle söylüyordu. Bilmiyorum. Bu bir tahmin. Çünkü yapmayın millet. Yani ne bileyim, 100 milyon verseler benimle bir terapi seansı geçirmeyi hanginiz kabul eder? Hayatımda olan herkes beni sevdiği için orada. Yoksa çekilir bir tip değilim, biliyorsunuz. En iyi Türkçe pop müzik. Burası Kral Pop. Çalışma arkadaşlarımla beraber sizin çeşit çeşit duygunuzu çalıştırmaya, sizi o duygusal maratona sokmaya çalışıyoruz. Umarız başarılı olabiliyoruzdur millet. Haberlere bakalım. Bir İspanyol mucit, erkeklerin de kullanması şart olan bir çamaşır makinesi icat etmiş arkadaşlar. Parmak izi sensörü vasıtasıyla asla iki defa arka arkaya aynı kullanıcının çamaşırları yıkamasına izin vermiyor makine. Resmen macho erkekler için zorunlu çamaşır yıkama makinesi. Mucit diyor ki bu kurala uymak istemeyen erkeklerin işe giderken parmaklarından birini evde hanıma bırakmaları gerekecek diye şaka yapmış. Şaka yapmış da birçok erkeğin gerçekten parmağını kesip bırakacağını bilmiyor. bu makine bir kez kadın tarafından kullanılıp çöpe gidecek gibi duruyor. Bana öyle geliyor. Ayrılmayın Kral Pop Radyo'da. Bay J ile hayatın nabzını tutmaya devam ediyoruz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak. Pop,
4: pop, kral, pop. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

0: 99 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

0: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
1: benim. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı.
12: Da bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.

çağırmanın hiçbir faydası yoktur. Bunu baştan söyleyeyim. En mantıklısı herkes giyinip kuşanıp neler olduğunu anlatana kadar o asil soğukkanlılığı korumak gerekiyor gibi görünüyor. Bana da öyle bir durumda kalan çok yakın bir arkadaşım anlattı bunu. Oradan biliyorum. Bay J ben. Bugünü asla unutmayacağım. Aslında unutulmaz olması için henüz çok büyük bir olay yaşanmadı. Ama belki şu anda birlikte bir şeyler yapabiliriz. Bütün çabam bugünün, yani bu muazzam 5 Mayıs gününün hakkını vermek. Biliyorsun sayılarla aram iyidir. 5, ayın 5'i bu dizilimin o karizmatik enerjisini hissetmemek imkansız. Şimdi sizin için radyo tarihinde söylenmiş en uzun melodiyi tek nefeste söylemeyi deneyeceğim. Hazır mıyız?

yapay zeka kullanılmamıştır. Ay yoruldum. Ay yoruldum. Kısmet, sözüm olsun. 3005 yılının Mayıs ayının 5'inde bunu tekrar deneyeceğim. O gün muhtemelen cehennemdeki ilk konserim olacak. Orada hepinizi bekliyor. Ha, yok, Allah korusun. Gelmeyin. Ama yazın bana. Tarihte bugün köşesi. Millet, 1961 yılında bugün Alan Shepard Amerika'nın uzaya gönderdiği ilk insan olmuş. Shepard'ı biraz araştırdım. Bu meşhur ilk çıkışta uzayda sadece birkaç dakika kalmış millet. Ama buna rağmen hemen bir fikir yürütüvermiş. Evet demiş. Güzel bir yer ama orada yaşamak istemem. Gerçek bu. Yani daha koltuğun tozunu almadan buranın havası beni bozdu moduna girmek insanlık dramı ya. Birkaç dakika içinde koskoca evren hakkında bu kadar net bir kanaate nasıl vardınız? Bir de Avrupa, 1947'de bugün Belçika, İngiltere, Fransa ve o meşhur tayfa bir araya geldiler. Avrupa Konseyi'ni kurdular. Türkiye'de 1949'da aralarına katıldı. Ve bu geçen yıllar zarfında millet. Canımız ne isterse onu yaptık. Hayır, sanki biz o Avrupa Birliği'ne girersek hayatımız bir anda 5 yıldızlı otel konforuna ulaşacakmış gibi bir ama zaten bütün kriterleri uygulamıyor muyuz? Almasınlar bakalım bizi, onlar kaybeder. Ama benim bir önerim var. Mesela bence olmasa da bir kağıt, bir belge falan imzalatsınlar da. Ondan sonra bizim meşhur kokoreççileri el birliğiyle kapatalım. Önce imzayı alalım, sonra mideyi düşünürüz. Değil mi? Kaçak kokoreç büfeleri falan hallederiz onu. 1952'de ne olmuş biliyor musunuz? Kibrit tekeli kalkmış. Resmen çakmağın icat edildiği gün olarak tarihe geçmeli değil mi? Son olarak 5 Mayıs 1813'te büyük yazar Søren Kierkegaard doğum günü 5 Mayıs. Şu an beni dinleyen 1 milyon kişiden sadece 3

Radyodaki canlı yayınım için Bodrum Bitez'de tahsis ettiğim o meşhur o efsanevi çalışma odam. Hani şu uzaktan çalışma dedikleri mevzu var ya, işte ben onun kitabını yazdım. Üzerine bir de Bitez'in o mis kokulu mandalina bahçeleri arasında stajımı tamamladım. Karım sabah yanıma geldi elinde kahvesiyle. Dedi ki aşkım acaba bu yıl o meşhur turkuaz sularla kucaklaşma kısmeti olacak mı? Şöyle bir baktım işte bebeğim dedim. Umarım bu küresel ekonomik kriz ve savaşların arasında tek derdimiz o tuzlu suyun içinde kaç dakika kalacağımız bir meselesi olur. Gerisini hallederiz. Yaz mevsimi aslında biraz baskıcı bir mevsim. Özellikle bizim kuzey yarım kürede. Çünkü kısa sürüyor. Ve arkasından gelen kış sanki böyle hepimizin canına okuyacak bir canavar gibi pusuda bekliyor. Buna mani olmanın tek yolu yazın o yakıcı sıcağında bol bol tatil yapmak, güneşin tadını çıkartmak. Ha ne alakası var Vajce ya? Tatil sadece deniz kenarı mıdır, güneş midir diyeyim. Ne alakası var ben de tam çözemedim. Kulağa profesyonelce geliyordu, söyledim işte. Ne var yani? Bu arada beyler, ne alakası var lafını kadınlar hiç sevmiyor, aklınızda olsun. Bu cümleyi kurduğunuz anda yalan söylediğinizi, bir şeyler sakladığınızı hemen anlıyorlar. Radara yakalanmış uçak gibi kala kalırsınız benden söylemesi. Ne alakası var ya? Bari en azından ağzı kaydırmadan biraz daha düzgün. Ne alakası var hayatım diye. Keyfiniz iyi mi? Yerinde olmayan keyifleri bulundukları yerden alıp orijinal sahibine teslim etmekle ilgili haklı bir gururlu şöhretim var biliyorsunuz. Bu arada Kral Pop Radyo'nun değerli sabah ekibiyle bizim şu meşhur ucube çalışma grubum birkaç kelam etmem lazım. Rakip sunucu arkadaşları arıyorum. Kendilerine bunun asla kazanamayacakları bir mücadele olduğunu, o şemaların, o planların sökmeyeceğini nazikçe anlattım. Benim programın tek hakimi olduğumu, onlarla ilgili ipe sapa gelmez yalanlarla bezeli metiyeler dizip her akşam sizlerle paylaşabileceğimi, yani onları rezil rüsva edebileceğimi bildirdim. Para parayı çeker.

gibi şöhretim şöhretimi çekiyor. Üstüme gelmeyin. Köpeğin köpeği yedi, rekabetin tavan yaptığı bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ne demişler? En büyük düşmanlarını yakınında arayacaksın. Bizim Mert Rusçuklu. Çok istese bile kimseye gerçek bir düşman olabilecek durumda değil. Böyle al al olmuş yanakları gececilikten. Bu mağara adamı stilist saçlarıyla tam bir karakter. Ekiple ilgili fazla açık vermek de istemiyorum. Neticede kimse kimin ne şartlarda, hangi asgari beklentilerle bu mikrofonun başında ter döktüğünü tam olarak bilmiyor. Durum başımıza gelmeden büyük konuşmamak lazım. Bazen soruyorlar, Bayce şu işler daha da sarpa sararsa, piyasa iyice daralırsa ne yapmayı düşünüyorsun diye. İnanın o gün geldiğinde düşünürüm diye bakıyorum mevzuya. Hep bu hatayı yapıyoruz. Ya bilmem ne olursa o zaman ne yaparız diye felaket. Felaket mi? Mesela bunu hiç öngöremedim ben. Ya öyle bir zaman gelmedi. Neden dert arıyoruz kendimize? Biliyorsunuz o meşhur tellal, felaket tellallığı var ya. Tellal kelimesi aslında halkı yüksek sesle bilgilendiren eski bir meslek erbabı. Tellal. Hatta çığırtmaç anlamında bir tellallık vardır. Neyse millet, ben tellal değilim, Bay J'yim. Sizi dertlerle değil kahkahalarla bilgilendirmeye geldim. Hey, ayrılmayın.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Tatil bu turistini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan, köşedeki dönercin, favori pizza.

0: etmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Kızım ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz.

0: İşte beklenen an. Kral Pop Radyo'da Bay J zamanı dostum. Umarım bugün iple çekmişsinizdir millet. Yoksa kendimi öldürürüm, Allah canımı almasın derim. Ne kadar çelişkili ve saçma bir ifade. Öldürürüm kendimi, Allah canımı almasın. Karşımızdakinin ister istemez.
1: Dostum artık bir karar ver ha. Bizi arafta bırakma demesini gerektirecek kadar acayip bir durum.
0: Güzel bir salı günüydü. Hani şu baharın yavaştan ben buradayım dediği ama akşamları hala hırka giydiren o kararsız günler. Bir arkadaşım aradı. Bahçe akşam bize uğra. Sihirbaz bir arkadaşım var. Bomba numaralara. Aklın hayalin durur dedim. Bir arkadaşım. Ya bilmiyorum bu sihirbazla gelse arkadaşlarının evine gidip bir şeyler kaybedip var ediyor mu bilmiyorum. Acaba çığırından çıkmış bir parti. Ne millet. O an içimden bize hadi be oradan. Ben şu an kendi iç dünyamda sosyal bir inzivadayım. Bir yere gidemem dedim. Hatta ona manyak mısın oğlum? Hiçbir yere gitmiyorum. Bırak dışarıyı. Odadan salona geçerken bile pasaport kontrolünden geçiyorum sanki. Karımdan bahsediyorum. Evin gümrük memuru. Çıkamam. O küçük canımı tehlikeye atamam. Karım var. Ama sonra arkadaşım Bayce çok güzel kızlar da var dedi. Neyse kısa keseceğim millet. Arkadaşın evindeyim şu anda ben. Yayını oradan yapan laptopumu yanıma aldım. Şaka bir yana herkesin bir zayıf yanı vardır. Ve düşünün benim en zayıf yanım bile bu kadar iradesiz değil. Uğradım çünkü kimseye hayır diyemeyen o meşhur yufka yüreğim yine devreye girdi. Tabii arkadaşımın kendisi de gerçekten yıkılan biri olunca hayır demek imkansızlaştı. Neyse sihirbaz eleman geldi. Bir kart seç dedi. Kartı seçtim sonra kartı desteğe geri soktu. Karıştırdı. Şöyle bir havalı hareketle hans diye aradan bir kart çıkarttı. Bu muydu seçtiğin kart dedi. Sanırsın dünyayı kurtarıyor. Manyak mıydı nedir? Bu muydu diye. Sakin ol. Önce sakin ol. Bilmiyorum dedim. Ne olduğuna bakmamıştım. Çok acayip sihirbazlar var millet. Mesela David Blaine. Herif geliyor. Yanına Bay J bir kart seç diyor. Seçiyorsun. Peki Bay J ben sana hiç dokundum mu diyor. Hayır şükürler olsun dokunmadım. Mesafe iyidir diyorsun. Peki Bay J şimdi senden pantolonu çıkarıp bir tavşan çıkartmanı istiyorum. Or. Şimdi de o tavşanın poposundan kartı çıkar. Bak bakalım seçtiğin kart mı gibi. Böyle bir adama hayranlık duymamak. Sen ne ara o tavşanı oraya koydun be adam dememek elde değil.

Üç harflere mi karışmış? Ne yapmış bu manyak? Millet bazen bana soruyorlar. Bence daha kaç çocuk sahibi olmayı düşünüyorsun? Cevabım hiç. Yani olanı da birilerine teslim etmeyi başardım ve sıfır çocuklu huzurlu hayat hayalim gerçekleşmiş. Ya oğlumu ne kadar sevdiğimi aramızdaki o özel bağ bütün arkadaşlarım bilir. Ama daha fazla, benim daha fazla ürememin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani değil mi? 2020'lerin ortasındayız. Daha fazla insan yaratmanın bana getireceği bir fayda yok. Dünya için mutlaka vardır da. Bir de o çocuk yapanların... Hayır Bayce, açık konuşmana gerek yok. Bu bir komedi programı. Anlattıklarının zırvadan ibaret olduğunu biliyoruz. Şimdi duyuyorum sizi. İnternet sayesinde çocukların resmini öyle bir hızla yolluyorlar ki maalesef günümüz toplumda kurallar gereği bir şey de diyemiyorsun. Ay, ne kadar tatlı tepkilerinin bedelini elbet bir gün ödeyeceğiz. İyi akşamlar millet.

Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: sizi bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. 4 mevsim konfor artık tek bir cihazda. CV Enerji ısı pompaları ile evinizin iklimini siz belirleyin. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik anında sıcak su konforu da her zaman sizinle. Evde olmanıza gerek yok. Akıllı kontrol özelliği sayesinde nerede olursanız olun, telefonunuzla evinizi yönetin. Eviniz sizi her zaman ideal sıcaklıkta karşılasın. Güneş panelleriyle kendi elektriğinizi üretin, enerji maliyetlerini dert etmeden evinizi ısıtın, soğutun. 7/24 sıcak su konforunu özgürce yaşayın. O zaman enerjini güneşten, ürünleri CV Enerji yetkili bayilerinden al. 444-2002'den CV Enerji'yi arayın, CV Enerji konforunu ve ayrıcalığını yaşamaya hemen başlayın.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.